0: Sırayı da alabilir miyiz böyle? Yok.
1: Emir babası adam.
2: Sedi Alcantregua, eh.